0: Hepimiz indi
1: saat. Ben çobanalık yiyeyim. Ben çayı veya kahveni nece problemli şekilde içirem.
0: Daha sonra bu barada. İndi ise gelin saatin iki mahsus işleri derviş bendinin ifasında dur gel mahsus işleyeceğiz. Siz herkese hoş dinlemeler. Hoş enerji arzuluyoruz.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sen. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya.
2: Birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuştu gün. Halis bayı uğuştu. Nasıl? Geldi.
2: Nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onu elinden kurtar.
3: Bilirem, yığılacağın da buraya intiliyetler. Kelle dolu, cip boş.

yazın az ömür var. Gül kimi, gün kimi, taleyimden köçen gün göçtü yar.

Mamma, gün keçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar, kaydan da durnalar. Her köşe yuman var, gün keçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar, kaydan da durnalar. Bahar güman var, kaydar durnalar. Güller gülse yar güler mi?

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden geçen gün köçtü ya, köç eden de durmalar. Bu bahar yuman var, kaydar durmalar. Güller gülse yar güler mi bahardır?

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimim.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avrupa turları Mavi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 1111 WhatsApp numarasından ben mavitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Mavi Travel, serpeli ve güvenli seyahat.
3: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azad Azərbaycanda reklam.

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

oldu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi ağla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.